duyuldu, ördü girdi. Kıyıp kırında ruduayım, suya usmaz, ördü girdi.